jeme fo ne bu for ka me no bella jeme fo nyo soro jelia sta babula ne fa fo ne for ka la le